0: Ampartisi iş farkasının hastalığı ve Ampartisi tüm kavgeli sevmesi takalım para.
1: O sevmesi takalım para. Ve rezultatı takalım. Ve zarar olmadılar.
0: Sayınca takalım para.